datos. Şen sas mi uqvebi açtis. Çotit ari fikrok tkhov. Svastan

0: Soğuk Salışı.
1: Radio Çönebüris Sereklamı Samsahuri. Xutişüdi çıxıra 30-30, 30-30, 30-30.
2: Mogenatra Kartuli. Çarte Çönebüris.

de tos. Şen sas mi uqvevi açtis. Tsotit ari pikrok tkhov. Svastan